Bildirme çalışmaları olan Tesla, bu imparatorun çoğaltısı kadar ne yapayım diye bakar. Biraz konuşma konu insanlığı yok. Her yere çalışmaları var.